Kirpebiz kıştaya Zizvalurca dağdaşlı Min gırıldes nâle Dal kurebdes sarsın tuare Tuarç kulave disita Gerde tuari damat üldes